beni meğerse bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bu işleri yapanlar yandı. 44 meslek yapay zeka tehdidi altında. Yeni yayımlanan bir rapora göre 44 meslek yapay zeka ile birlikte tarihe karışabilir. İşte ciddi tehdit altında olan 44 meslek. OpenAI'ın yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zeka insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor. Testte yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic'in Claude Opus 4.1 adlı modeli ortalama insanları %47.6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek. En yüksek tehdit perakende satış ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri vakaların %81'inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri %79, stok ve sevkiyat görevlileri ise %76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu. AI tarafından en çok risk altında olan 44 meslekten ilk 6'da olanları şunlar. %70 ile yazılım geliştiriciler, yine %70 ile ikinci sırada özel dedektifler ve araştırmacılar, %59 ile üçüncü sırada müşteri hizmetleri temsilcileri, %56 ile dördüncü sırada hemşire pratisyenleri, %54 ile beşinci sırada emlak komisyoncuları, %5 ile altıncı sırada gazeteciler, haber analizcileri ve muhabirler yer aldı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: FM Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'den günaydın. Hafta başındayız. Yeni aya başladık. 3 Ağustos pazartesi sabahında 7.13 oldu saatler. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Trakya'nın dört bir tarafında şu dakikalarda radyolarının başında olanlara, yolda olanlara iyi yolculuklar. Ve sabah haberleri başladı. Saat 10'a kadar beraberiz.

0: FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta başında pazartesi sabahındayız. Yeni aya başladık. Ağustos ayının 3'ü ve bugünlerde en çok takip edilen haberlerin başında transfer haberleri geliyor kuşkusuz. Transfer haberlerinden öne çıkan haberlerden bir tanesi de Barış Alper Yılmaz'ın sabrının sonunda bakalım nihayete kavuşacak mı? İngiltere Premier Ligi hayallerine kavuşacak mı? Galatasaray'ın genç yıldızı geçen sezon biliyorsunuz Suudi Arabistan ekibi Neom'dan gelen 40 milyon euroluk teklife rağmen kulüpte kalmıştı. Hayatını kurtaracak olan sözleşmeyi kaçırmıştı ama geçen sezon sarı kırmızılı formayla zirve yapıp bu kez de Premier Lig'in kapısına vardı. 26 yaşındaki yıldız Everton'la flört halinde. 35 milyon poundluk bir teklifle sarı kırmızılılar Galatasaray'ın kapısını çaldı Everton ve Galatasaray yönetimi 50 milyon eurodan aşağı satmayacaklarını açıkladı Barış Alper Yılmaz'ı. Artık iki kulüp masada ve son pazarlıklar başladı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bu işleri yapanlar yandı. 44 meslek yapay zeka tehdidi altında. Yeni yayımlanan bir rapora göre 44 meslek yapay zeka ile birlikte tarihe karışabilir. İşte ciddi tehdit altında olan 44 meslek. OpenAI'ın yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zeka insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor. Testte yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic'in Claude Opus 4.1 adlı modeli ortalama insanları %47.6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek. En yüksek tehdit perakende satış ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri vakaların %81'inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri %79, stok ve sevkiyat görevlileri ise %76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu. AI tarafından en çok risk altında olan 44 meslekten ilk 6'da olanları şunlar. %70 ile yazılım geliştiriciler, yine %70 ile ikinci sırada özel dedektifler ve araştırmacılar, %59 ile üçüncü sırada müşteri hizmetleri temsilcileri, %56 ile dördüncü sırada hemşire pratisyenleri, %54 ile beşinci sırada emlak komisyoncuları, %5 ile altıncı sırada gazeteciler, haber analizcileri ve muhabirler yer aldı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Naş. Ay.
1: Bir son dakika gelişmesini aktaralım değerli dinleyiciler. Perşembe sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve aralarında Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da yer aldığı 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceri Silivri şubenize bekliyoruz. Ceri.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
9: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
10: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
0: Küpe FM reklam.

pasaport alacaklar ya da pasaportlarını değiştirecek olanlara önemli bir duyurumuz var. Süreç tamamen değişti. Pasaport başvurularında yeni dönem başladı. Sadece yeşil ve gri pasaportlarda şimdi uygulanacak. Henüz bordo pasaportlarda bu uygulanmıyor ama muhtemeldir ki bordo pasaportlarda da yakında başlayacaktır. Yeşil ve gri pasaport başvurularında işlemler dijital ortama taşındı. Yeni sistemle birlikte başvuru süreçlerinin internet üzerinden yürütülmesi ve kurumlar arasındaki evrak trafiğinin azaltılması hedefleniyor.

Transfer çalışmalarını 4-1 koldan sürdüren Fenerbahçe hücum hattına öncelik veriyor. Rafael Leao gündemin sıcak olduğu bu günlerde sarı lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

İddialara göre sarı lacivertler Leoa'dan olumsuz yanıt aldıkları için rotayı İngiltere'ye çevirmişler. Crystal Palace forması giyen İsmail'e sarı gündemini almış. Takip edenler bilirler, 28 yaşındaki Senegalli yıldız isim 21 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Geçen sezon 45 maçta, ayrıca ülkesi Senegal'le de Dünya Kupası'nda boy göstermişti.

0: PFM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta başındayız. 3 Ağustos pazartesi sabahındayız ve hatırlatalım, Poyraz vites düşürüyor hafta başında. Sıcaklıklar artıyor. Bugünden itibaren sıcaklıklar tırmanmaya başlayacak. 30 derece dolaylarında olacak sıcaklıklar. Yarın 35 dereceye yaklaşacak. Hafta boyunca 35 derece dolaylarında olacak sıcaklıklar. Yağış beklenmiyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
4: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Buna benzer olaylar örneğin Amerika'da yaşandığında ya filmini çekiyorlar ya da hemen Netflix'te dizisini yapıyorlar. Filmleri aratmayan bir soygun gerçekleştirmiş. Birileri Şanlıurfa'da jandarma kıyafeti giyip 13 kilogram altını çalmışlar. 2 milyon lira da parayı çalmışlar ve kayıplara karışmışlar. Jandarma kıyafeti giyerek soygun yapan grup altın sevkiyatı yapılan aracı durdurarak bu hırsızlığı yapmışlar. Ama emniyet güçlerinin 35 saatlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından soygunu yapan bu 9 kişiden 8'i tutuklanmış.

0: FM reklam.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Küpe FM dinliyorsunuz. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu burası. 32. yılımızı kutluyoruz. Trakya'nın dört bir tarafında haftanın bu ilk iş gününde bu saatlerde bizi dinleyen değerli dostlarımız başta olmak üzere herkese kolaylıklar diliyoruz. Güzel şarkılarla ve gündemdeki haberlerle bugünkü sabah haberleri bitiyor. Ama günün gelişmelerini takip etmek isteyenler için iki önerimiz var. Birincisi saat 18'e kadar saat başında yayınladığımız haber bültenleri. İkincisi de Küpe FM'i Instagram'da takip edebilirsiniz. Hem güncel haberleri paylaşıyoruz Instagram'da hem de eğlenceli içerikler sizlerle buluşuyor. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu bizim hoşumuza gidiyor ve daha şevkle çalışıyoruz. Çok beğendiğiniz bir şey olursa da sevdiklerinize, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Onlar da haberdar olsun. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bu işleri yapanlar yandı. 44 meslek yapay zeka tehdidi altında. Yeni yayımlanan bir rapora göre 44 meslek yapay zeka ile birlikte tarihe karışabilir. İşte ciddi tehdit altında olan 44 meslek. OpenAI'ın yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zeka insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor. Testte yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic'in Claude Opus 4.1 adlı modeli ortalama insanları %47.6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek. En yüksek tehdit perakende satış ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri vakaların %81'inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri %79, stok ve sevkiyat görevlileri ise %76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu. AI tarafından en çok risk altında olan 44 meslekten ilk 6'da olanları şunlar. %70 ile yazılım geliştiriciler, yine %70 ile ikinci sırada özel dedektifler ve araştırmacılar, %59 ile üçüncü sırada müşteri hizmetleri temsilcileri, %56 ile dördüncü sırada hemşire pratisyenleri, %54 ile beşinci sırada emlak komisyoncuları, %5 ile altıncı sırada gazeteciler, haber analizcileri ve muhabirler yer aldı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın, Çin'e, Balıkesir, Susurluk ve İzmir, Buca yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den ilgi olduğu öne sürüldü. Everton kulübünün milli futbolcu için 35 milyon sterlini gözden çıkardığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Schalke'de tamamlayan Edin Dzeko kariyerini Almanya'da sürdürecek. Deneyimli forvet sağlık kontrollerinden geçmek için Almanya'ya gitti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 53 kuruş, 1 euro 54 lira 86 kuruş, gram altın 6216 liradan, çeyrek altın 10030 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 31, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. 3 Ağustos Pazartesi sabahından haftanın ilk gününden hepinize harika bir merhaba. Evet, Ağustos ayına adımımızı attık. Yazın en sıcak, en hareketli günlerini yaşıyoruz. Pazartesi sabahı yataktan kalkmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama hiç dert etmeyin. Önümüzdeki saatlerde en iyi şarkılarla güne enerjik başlamanızı sağlayacak müzik haberlerle tam da buradayız. Kariyerinin en sevilen şarkılarını dev bir senfoni orkestrasının büyüleyici tınılarıyla yeniden yorumladığı görkemli konser serisi senfoniyle müzikseverlere unutulmaz bir sonbahar sezonu yaşatmaya hazırlanan pop müziğine özgün ve yaratıcı ismi Nilkara İbrahimgil'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Kahveler hazır mı? Çaylar dolduruldu mu? Araba sürenler, işine yetişmeye çalışanlar, evde güne yeni başlayanlar. Nerede olursanız olun radyonuzun sesini biraz daha açın. Kendine özgü müzikal tarzı ve samimi şarkı sözleriyle Türk alternatif müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline gelen, büyük çıkışını sadece şarkısıyla yapan, Haydi Söyle, Yara, Doya Doya, Perişan Saçlar ve Çek gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan, duyguları sade ama etkileyici bir dille anlatan, yumuşak vokal rengi ve akustik ağırlıklı sound'u sayesinde Türk müzik sahnesinde kendine özgü bir yer edinen Kalben radyolarınızda.

0: Kulpe FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Küpe FM reklam.

23 Ağustos pazartesi, göz açıp kapayana kadar Temmuz bitti diyenler kulübüne hoş geldiniz. Yeni bir ayın ilk pazartesi gününde yine birlikteyiz. Alarmı 3 kez erteleyenler, keşke hafta sonu bir gün daha uzun olsaydı diyenler yalnız değilsiniz. Tam olarak doğru yerdesiniz. Yazın son günlerinde dinleyicileriyle unutulmaz bir gece paylaşmaya hazırlanan Kendine Has Anlatımı, güçlü sözleri ve nesiller boyunca ezbere söylenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan 31 Ağustos pazartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. 2014 yılında yayınladıkları ilk albümlerinden bu yana alternatif rock sahnesinin en güçlü temsilcileri arasında yer alan, Rüyalarda Buruşmuşuz, Acının İlacı, Koca Yaşlı Şişko Dünya ve daha birçok sevilen parçasını Harbiye'nin büyüleyici atmosferinde binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyleyecek alternatif rock müzik sahnesinin en özgün ve en sevilen gruplarından Adamlar konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre iç kesimlerde hava sıcaklıklarının bir miktar artacağı, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Esnaf ve sanatkarların kullanabileceği hazine destekli kredilerde hem limitler hem de vadeler artırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı düzenlemeyle işletme kredisinin üst sınırı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildi. Katıldığı bir programda söylemleri nedeniyle gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
4: Spor.
5: Beşiktaş'ın forvet bölgesi için en güçlü adaylardan olan Dušan Vlahović için kritik bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde yıldız golcü için en güçlü adayın siyah beyazlı ekip olduğu öne sürüldü. Lokomotiv Moskova, Alexey Batrakovic'in Galatasaray'la görüşme yapıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 53 kuruş, 1 euro 54 lira 86 kuruş, gram altın 6216 liradan, çeyrek altın 10.030 liradan alıcı buluyordu.
4: Durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 31, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Ağustos ayının kendine has o tatlı sıcaklığı ve sabahın sakinliğiyle güne merhaba dedik. Yeni bir hafta beraberinde yeni umutlar, yeni fırsatlar ve güzel başlangıçlar getirir. Önümüzdeki saatler boyunca ruhunuzu dinlendirecek, güne huzurla başlamanızı sağlayacak en özel melodilerle size eşlik edeceğiz. Parçanın sözleri Şehri imzası taşıyan, müziği ise Esat Fidan tarafından hazırlanan, kariyerindeki en büyük artılarından biri ise yıllardır pop müziğin nabzını doğru okuyabilmesi olan, Ara Beni parçasıyla hit repertuarına eklediği şarkı olmanın ötesinde enerjisi, prodüksiyonu ve tekrar dinlenme isteği uyandıran yapısıyla uzun süre çalma listelerinden düşmeyecek modern bir pop hiti olduğunu şimdiden kanıtlayan Hadise radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa siz hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

takvimler 3 Ağustos'u gösteriyor. Yaz tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Eğer çalışıyorsanız, kolaylıklar, tatildeyseniz keyifli anlar diliyoruz. Gününüzün temposuna eşlik edecek en güzel hitler burada. Yeni müzik projesi Gülden'e Geldik programının son bölümünde Zehra'yı ağırlayan programda 3 düete imza atan, bu proje özel yazdığı yeni şarkısı Gel De Söndür'ü ilk kez seslendiren, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısı, kül rengini de ilk kez bu program için okuyan hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gülden bizlere sesleniyor.

kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldür.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
0: Küpe FM reklam.
7: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

Yeni bir hafta, yeni fırsatlar demek. Küçük bir adım bile sizi büyük hedeflerinize yaklaştırabilir. Bugün kendiniz için güzel bir şey yapmayı unutmayın diyelim ve en iyi ve en yeni müziği dinlemeye Küpe FM frekanslarında devam edelim. İtaat Yok'la pop müziğin sınırlarını bir kez daha zorladığını kanıtlayan şarkının sert duruşu, asi ruhu ve özgüven dolu sözleri, klibin güçlü sinematografisiyle birleşince ortaya tam anlamıyla dünya standartlarında bir iş çıkaran, güçlü altyapısı, bağımlılık yaratan nakaratı ve tavrıyla dinledikçe etkisi büyüyen modern bir pop marşı hissi yarattığı şarkısıyla Gülşen konuğumuz oluyor.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bu işleri yapanlar yandı. 44 meslek yapay zeka tehdidi altında. Yeni yayımlanan bir rapora göre 44 meslek yapay zeka ile birlikte tarihe karışabilir. İşte ciddi tehdit altında olan 44 meslek. OpenAI'ın yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zeka insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor. Testte yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic'in Claude Opus 4.1 adlı modeli ortalama insanları %47.6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek. En yüksek tehdit perakende satış ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri vakaların %81'inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri %79, stok ve sevkiyat görevlileri ise %76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu. AI tarafından en çok risk altında olan 44 meslekten ilk 6'da olanları şunlar. %70 ile yazılım geliştiriciler, yine %70 ile ikinci sırada özel dedektifler ve araştırmacılar, %59 ile üçüncü sırada müşteri hizmetleri temsilcileri, %56 ile dördüncü sırada hemşire pratisyenleri, %54 ile beşinci sırada emlak komisyoncuları, %5 ile altıncı sırada gazeteciler, haber analizcileri ve muhabirler yer aldı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Çin'e Balıkesir, Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den ilgi olduğu öne sürüldü. Everton kulübünün milli futbolcu için 35 milyon sterlini gözden çıkardığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Schalke'de tamamlayan Edin Dzeko kariyerini Almanya'da sürdürecek. Deneyimli forvet sağlık kontrollerinden geçmek için Almanya'ya gitti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 53 kuruş, 1 euro 54 lira 86 kuruş, gram altın 6216 liradan, çeyrek altın 10.030 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 31, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.
4: Günün tam ortasından pazartesi öğleninden herkese sıcacık bir merhaba. Saatler 12'yi geçti. Sabahın o koşturmacasını geride bıraktık. Şimdi kısa bir nefes alma zamanı. Öğle yemeğine çıkanlar, çayını kahvesini alanlar ya da direksiyon başında günün ortasını karşılayanlar. Şu an nereden dinliyorsanız haftanın ilk yarım gününü başarıyla bitirdiniz. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Temponuzu düşürmeyecek, öğle molanıza keyif katacak harika parçalar peş peşe geliyor. Müzik sektörünün yepyeni müzisyeni Furkan Erin'de merhabası olan ortak çalışmasıyla melankolik sözleri, dinamik ve etnik altyapısıyla tam bir pop arabesk örneği olan bugüne kadar Lauryn, Lara Fabian, Jennifer Lopez ve Arash gibi dünya yıldızlarıyla uzun soluklu projeler yürütmüş ve Grammy adaylığı olan birçok şarkıya imza atmış Mohd Denebi ile birlikte çalıştıkları yepyeni parçalarıyla Aynur Aydın radyolarınızda.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosiklet bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu bu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı 40'lı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik. Benden bugünlük de bu kadar, ancak salı sabahı saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Spotify'da toplam dinlenmesi 1 milyarı geçen Manifest Kızları ve diskografilerine ekledikleri en son single çalışmaları Toz Pembe ile hepinize günün geri kalan kısmında mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpefem. Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre iç kesimlerde hava sıcaklıklarının bir miktar artacağı, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Esnaf ve sanatkarların kullanabileceği hazine destekli kredilerde hem limitler hem de vadeler artırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı düzenlemeyle işletme kredisinin üst sınırı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildi. Katıldığı bir programda söylemleri nedeniyle gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ın forvet bölgesi için en güçlü adaylardan olan Dušan Vlahović için kritik bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde yıldız golcü için en güçlü adayın siyah beyazlı ekip olduğu öne sürüldü. Lokomotiv Moskova, Alexey Batrakovic'in Galatasaray'la görüşme yapıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 53 kuruş, 1 euro 54 lira 86 kuruş, gram altın 6216 liradan, çeyrek altın 10.030 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 31, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Sıcak mı sıcak bir Ağustos ayına merhaba dedik ve 3. gününe geldik bile. Hafta başındayız bu güzel pazartesi gününden. Herkese merhabalar değerli dinleyiciler. 3 Ağustos 2026 pazartesi saatlerimiz 13'ü geçtim. Öğlen saatlerindeyiz. Umuyorum ki haftaya güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Herkes için güzel bir hafta olur inşallah diyelim. Ve müzik dünyamızın taze kanlarından birisiyle devam edelim. Kanlar diyorum. Yani 7 kişilik bir gruptan bahsediyoruz aslında arkadaşlar. Türkiye'nin yeni boy bandi dedikleri erkek grubu yani. Son günlerde fırtınalar estirmeye başladılar birden böyle. İşte Crash ve yepyeni şarkıları, ilk şarkıları Crash sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
7: For you, in fact, coming up next up.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Batıyorsak derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evin nere yerinlere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama seninle gidilmesi zor, yolda kalacağız.

Küp efendi gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Hemen bir sinema haberi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bugünlerde sinema dünyasında bir örümcek adam fırtınası esiyor. Marvel ve Sony'nin Spider-Man Brand New Day filmi Kuzey Amerika'da ilk hafta sonunda 355 milyon dolar

0: Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel

0: dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
4: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
5: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

içine girmiş olduğumuz şu hafta değerli dinleyiciler, yazın en sıcak dönemlerinden birisi olacakmış Türkiye geneli için. Meteoroloji böyle bir uyarıda bulunmuş. Özellikle hafta ortasından itibaren İstanbul'da sıcaklık ve nem artarken Perşembe ve Cuma bunaltıcı hava etkili olacak deniliyor. Bugün ise kentin bazı bölgelerinde kısa süreli sürpriz sağanaklar görülebilirmiş ama Trakya genelinde böyle bir beklenti yok. Uzmanlar güneş altında hissedilen sıcaklığın 50 ila 55 dereceye ulaşabileceğini belirterek zorunlu olmadıkça uzun süre dışarıda kalınmaması uyarısında bulunmuş.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bu işleri yapanlar yandı. 44 meslek yapay zeka tehdidi altında. Yeni yayımlanan bir rapora göre 44 meslek yapay zeka ile birlikte tarihe karışabilir. İşte ciddi tehdit altında olan 44 meslek. OpenAI'ın yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zeka insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor. Testte yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic'in Claude Opus 4.1 adlı modeli ortalama insanları %47.6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek. En yüksek tehdit perakende satış ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri vakaların %81'inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri %79, stok ve sevkiyat görevlileri ise %76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu. AI tarafından en çok risk altında olan 44 meslekten ilk 6'da olanları şunlar: %70 ile yazılım geliştiriciler, yine %70 ile ikinci sırada özel dedektifler ve araştırmacılar, %59 ile üçüncü sırada müşteri hizmetleri temsilcileri, %56 ile dördüncü sırada hemşire pratisyenleri, %54 ile beşinci sırada emlak komisyoncuları, %5 ile altıncı sırada gazeteciler, haber analizcileri ve muhabirler yer aldı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

aynen. Yapay zeka dünyasından bir haber paylaşalım. Yeni bir gelişme arkadaşlar. Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek yeni modeli V4 Flash'ı kullanıma sunmuş. Bağımsız testlere göre model rakibi Cloud Fable 5'e kıyasla yaklaşık 105 kat daha düşük maliyetle çalışıyormuş. Bu çok önemli bir problem son zamanlarda arkadaşlar. Dünyanın şu andaki en güçlü yapay zeka modelleri gerçekten çok pahalı. Yani mouse'u hareket ettirmeniz $50 falan başlıyor. Yani acayip pahalı işlemler yapıyor. Çok token harcıyor yani. Rakibi Cloud Fable 5 mesela, bu yeni çıkan modelin rakibi, böyle çok pahalı bir model. Fakat bu yeni çıkan DeepSeek Çinli modeli oldukça düşük ücretiyle dikkat çekmiş yüksek performansına karşın. DeepSeek bu hamleyle küresel yapay zeka rekabetinde yeniden öne çıkmayı hedefliyor. Şirketin daha güçlü V4 Pro modelini de yakında tanıtması bekleniyormuş.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon aylık bazda %1,78 olarak kaydedilirken yıllık bazda %31,75 oldu. Türkiye bu hafta yaz mevsiminin en sıcak günlerinden bazılarını yaşayacak. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken İstanbul için kısa süreli yağış uyarısı da yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan Bahçeli, bu durumu beka sorunu olarak tanımladı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı.
2: Spor.
3: Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona çok yakın. Bordo Mavililerin yıldız futbolcuyu hafta içinde İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçireceği öne sürüldü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarının yoğun biçimde sürdüğünü belirterek kadroya ihtiyaçlar doğrultusunda takviyeler yapılacağını söyledi. Özbek, Sarı Kırmızılıların yeni sezondaki hedeflerinin lig ve Şampiyonlar Ligi olduğunu açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 53 kuruş, 1 euro 54 lira 86 kuruş, gram altın 6216 liradan, çeyrek altın 10.030 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 31, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Nasıl İstanbul'a gitsem mi?
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

kariyerine 2000'li yılların ilk günlerinde başlamıştı. Kenan Doğulu'nun elinden tutmasıyla aslında Sen Bir Çiçeksin Ben de Suyun isimli hareketli bir şarkıyla tanımıştık kendisini. Hatta ben de hiç unutmam o günlerde böyle o şarkının yeni meşhur olduğu günlerde yakınlardaki bir otelde bir düğün organizasyonuna katılmıştı. Doğru da görmüştüm. Ben de DJ'lik yapıyordum orada. Bir karşılaşmamız olmuştu yani. Bengü yepyeni şarkısı Dur Nereye ile yeni teklisiyle bizlerle buluştu. Yani yaza damgasını vuracak bir hit yaptık iddiasıyla çıkmıştı izlen diyorum ki ama keyifli bir şarkı olmuş diyebiliriz bence. Dur Nereye bizlerle buluştu. Gündüz yolculuğumuzda sıradaki konuğumuz İrem Derici olacak. Şarkısı Durum Çok Acil şimdi sizlerle.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Emre Kaya ile ilgili çok ilginç bir haber çıktı bugün arkadaşlar. O da şu, içinde tamamının kendisine ait olacağı 24 şarkılık bir albüm çıkaracakmış önümüzdeki günlerde. İçinde 24 şarkı var ve hepsi kendisine ait. Böyle bir albüm çıkaracağı ile ilgili bir haber çıktı bugün karşımıza. İlginç, merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl bir albüm olacak bu 24 şarkılık albüm. Devam ediyoruz gündüz yolculuğumuza efendim. Manifest dinleyeceğiz. Bu arada Manifest Londra'ya taşınıyormuş. Ben bilmiyordum açıkçası ama aynı evde yaşıyorlar. Şimdi Manifest, böyle bir olayları varmış yani. İlk yıl böyle ortak bir alanda kalsınlar, yaşasınlar diye karar alınmış. Eylül'den itibaren Londra'ya taşınıyorlarmış. Yurt dışı projelerinde daha aktif olabilmek için Londra'da bir hayatları başlayacakmış Eylül ayından itibaren. Onlara da hayırlı olsun diyelim şimdiden ve sözü Manifest'e bırakalım. Şarkıları toz pembe.

0: Reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizi

0: Sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Küpe FM reklam.
4: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Çinli teknolojide bir Alibaba bugüne kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli Qwen 3.8 Max'i tanıtmış. Böyle bir model de duyurulmuş bugün. Yapay zeka dünyasında hareketli günler yaşıyoruz şu son birkaç günde. Duyurulan birçok model var. Bu arada Google'ın birazcık geri kalışı dikkat çekiyor. Yaklaşık bir 5-6 ay öncesine kadar gerçekten çok ilerideydi Google. Gemini modelleri. Herkes Gemini modellerini konuşuyordu. Görsel üretim modelleri anlamında Nano Banana zirvedeydi. Bu işin lideriydi yani. Ama şimdi baktığınız zaman Gemini'nin duyurulması beklenen yeni modelleri bir türlü duyurulmuyor. Nano Banana birazcık geride kalmış gibi görünüyor. Görsel üretim, fotoğraf üretim modelleri arasında ChatGPT'nin Image 1.5 muydu? 1.5'tu galiba, yanılmıyorsam. 2'de olabilir, tam emin değilim ama OpenAI'nin ChatGPT Image modelinden bahsediyoruz. Hangi sürüm olduğu çok önemli değil. O şu anda bir liderlik vasfını yüklenmiş durumda. Oldukça uzun süredir üstelik. Şimdi bir de dil modeli olarak, gelişmiş bir model olarak Qwen 3.8 Max önümüzde. Duyurunun ardından şirketin Hong Kong borsasındaki hisseleri %7 yükselmiş. Aynı gün DeepSeek'in ultra düşük maliyetli V4 Flash modeli de dikkat çekti. Az önce bahsetmiştik ondan. İki gelişme Çinli şirketlerin yapay zeka yarışındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne sermiş efendim. Umarız faydalı olur hepimize.

0: KPFM reklam.
1: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

FM'de gündüz yolculuğumuza Tantaşçı'ya kulak verdik. Gidişat bizlerleydi. Evet, bugünkü programımızı artık bitiriyoruz. Birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Onun da sonrası da Küpe FM'de Dilekli Müzik Keyfi sizlerle olacak, harika şarkılarıyla birlikte. Son şarkımız Ceylan Ertem ve Sezen Aksu ortak çalışması Hıçkırık sizlerle olacak efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre iç kesimlerde hava sıcaklıklarının bir miktar artacağı, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Esnaf ve sanatkarların kullanabileceği hazine destekli kredilerde hem limitler hem de vadeler artırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı düzenlemeyle işletme kredisinin üst sınırı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildi. Katıldığı bir programda söylemleri nedeniyle gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ın forvet bölgesi için en güçlü adaylardan olan Dušan Vlahović için kritik bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde yıldız golcü için en güçlü adayın siyah beyazlı ekip olduğu öne sürüldü. Lokomotiv Moskova, Alexey Batrakovic'in Galatasaray'la görüşme yapıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 53 kuruş, 1 euro 54 lira 86 kuruş, gram altın 6216 liradan, çeyrek altın 10.030 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 31, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özje Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özje Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosiklet

0: bisikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bu işleri yapanlar yandı. 44 meslek yapay zeka tehdidi altında. Yeni yayımlanan bir rapora göre 44 meslek yapay zeka ile birlikte tarihe karışabilir. İşte ciddi tehdit altında olan 44 meslek. OpenAI'ın yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zeka insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor. Testte yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic'in Claude Opus 4.1 adlı modeli ortalama insanları %47.6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek. En yüksek tehdit perakende satış ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri vakaların %81'inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri %79, stok ve sevkiyat görevlileri ise %76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu. AI tarafından en çok risk altında olan 44 meslekten ilk 6'da olanları şunlar. %70 ile yazılım geliştiriciler, yine %70 ile ikinci sırada özel dedektifler ve araştırmacılar, %59 ile üçüncü sırada müşteri hizmetleri temsilcileri, %56 ile dördüncü sırada hemşire pratisyenleri, %54 ile beşinci sırada emlak komisyoncuları, %5 ile altıncı sırada gazeteciler, haber analizcileri ve muhabirler yer aldı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Ay. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir...

0: eksiklerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon aylık bazda %1,78 olarak kaydedilirken yıllık bazda %31,75 oldu. Türkiye bu hafta yaz mevsiminin en sıcak günlerinden bazılarını yaşayacak. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken İstanbul için kısa süreli yağış uyarısı da yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan Bahçeli, bu durumu beka sorunu olarak tanımladı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı.
1: Spor.
2: Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona çok yakın. Bordo Mavililerin yıldız futbolcuyu hafta içinde İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçireceği öne sürüldü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer çalışmalarının yoğun biçimde sürdüğünü belirterek kadroya ihtiyaçlar doğrultusunda takviyeler yapılacağını söyledi. Özbek, sarı kırmızılıların yeni sezondaki hedeflerinin lig ve Şampiyonlar Ligi olduğunu açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 53 kuruş, 1 euro 54 lira 86 kuruş, gram altın 6216 liradan, çeyrek altın 10.030 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli 31, Çanakkale 34, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
5: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
0: Küpe FM reklam.

0: de böyle.
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184 Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: düştüm ya. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Türkiye bu hafta yaz mevsiminin en sıcak günlerinden bazılarını yaşayacak. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken İstanbul için kısa süreli yağış uyarısı da yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon aylık bazda %1,78 olarak kaydedilirken yıllık bazda %31,75 oldu. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan Bahçeli, bu durumu beka sorunu olarak tanımladı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
2: Spor.
3: Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kralove'yi elemesi halinde playoff turunda Dinamo Zagreb-Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Trabzonspor'sa UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros-Gornik Zabze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta transfer arayışları devam ediyor. İngiliz basını siyah beyazlıların El Hilal'de forma giyen Darwin Núñez'i kiralamaya çok yakın olduğunu belirtti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 53 kuruş, 1 euro 54 lira 86 kuruş, gram altın 6216 liradan, çeyrek altın 10.030 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Radyonuz Küpü FM'den herkese merhaba. 3 Ağustos 2026 Pazartesi gününde müzik dünyasının en iyileriyle size eşlik etmeye başlıyorum. Umarım her şey yolunda, keyifler yerindedir efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik dünyasının iki farklı yıldızı, Teoman, Türk rock ve pop müziğin usta ismi artık diyebiliriz ona Teoman için. Ve yanında genç bir grup Zakkum var. Onlar da olgunluk dönemini yaşıyor diyebiliriz müzik dünyasında. Bir araya geldiler ve Saat 3 isimli çalışmaya imza attılar. Şimdi Küpe FM'de dinleyelim. Herkese şimdiden güzel bir yaz akşamı diliyorum.

0: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin

0: güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM

Ağustos'un bu güzel gününde müzik dünyasının en iyilerinin yepyeni şarkılarını sizlerle Küpe FM farkıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Onlardan biri de Yüz Yüzeyken Konuşuruz. Lades'le buradalar şimdi.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpü FM'de Adı İntikam'dı şarkısıyla sevgili Afra radyolarınızda olacak sevgili dinleyiciler. İyi müziğin doğru adresindesiniz. Mehmet Ali ben, hepiniz tekrar hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59

0: 1939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir. Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Küpe FM reklam.

Gücün yetmez, sildim koltum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bu işleri yapanlar yandı. 44 meslek yapay zeka tehdidi altında. Yeni yayımlanan bir rapora göre 44 meslek yapay zeka ile birlikte tarihe karışabilir. İşte ciddi tehdit altında olan 44 meslek. OpenAI'ın yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zeka insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor. Testte yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic'in Claude Opus 4.1 adlı modeli ortalama insanları %47.6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek. En yüksek tehdit perakende satış ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri vakaların %81'inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri %79, stok ve sevkiyat görevlileri ise %76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu. AI tarafından en çok risk altında olan 44 meslekten ilk 6'da olanları şunlar: %70 ile yazılım geliştiriciler, yine %70 ile ikinci sırada özel dedektifler ve araştırmacılar, %59 ile üçüncü sırada müşteri hizmetleri temsilcileri, %56 ile dördüncü sırada hemşire pratisyenleri, %54 ile beşinci sırada emlak komisyoncuları, %5 ile altıncı sırada gazeteciler, haber analizcileri ve muhabirler yer aldı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Türkiye bu hafta yaz mevsiminin en sıcak günlerinden bazılarını yaşayacak. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken İstanbul için kısa süreli yağış uyarısı da yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon aylık bazda %1,78 olarak kaydedilirken yıllık bazda %31,75 oldu. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan Bahçeli, bu durumu beka sorunu olarak tanımladı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
2: Spor.
3: Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kralove'yi elemesi halinde playoff turunda Dinamo Zagreb, Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros, Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta transfer arayışları devam ediyor. İngiliz basını siyah beyazlıların El Hilal'de forma giyen Darwin Núñez'i kiralamaya çok yakın olduğunu belirtti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 53 kuruş, 1 euro 54 lira 86 kuruş, gram altın 6216 liradan, çeyrek altın 10030 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541-549-5421.
1: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Haftanın ilk eve dönüş keyfi devam ederken sırada bu kez Türk pop müziğinin sevilen yıldızlarından sevgili Özgün burada olacak. Ben Daha Ölmedim adını verdiği yepyeni bir şarkıyı bizlerle buluşturdu. Sevgili Özgün ve müzik dünyasında yılları da geride bırakıyor sevgili Özgün. İşte yeni çalışmalarından birisiyle Temmuz'un 2026 yılının Temmuz'unda bizlerle buluştu geçtiğimiz ay ve Ağustos'un bugünlerinde de bizlerle. Ben Daha Ölmedim, Küpe FM'de radyonuzda.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik.

0: Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle sizleri bekliyor. Festivalin ilk günü 7 Ağustos Cuma saat 21'de sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül Marmara Ereğlisi'nde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Festival coşkusu 8 Ağustos Cumartesi saat 21'de ise güçlü sesi ve sahne performansıyla Derya Ulu konseriyle devam edecek. Spor, eğlence, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşayacağınız bu büyük buluşmaya siz de davetlisiniz. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Onur Bozkurter, tüm vatandaşlarımızı Marmara Ereğlisi sahilinde düzenlenecek festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. 7 Ağustos'ta buluşma noktamız Marmara Ereğlisi sahili. Unutmayın, tüm etkinlikler ve konserler ücretsizdir.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Haftanın ilk eve dönüş keyfi devam ederken müzik dünyasının en ileriyle ilerlemeye devam ediyoruz. Blok 3 burada şimdi. Kırgınım.

Radyonuz Küpe FM'de Ceylan Ertem ve Sezen Aksu'yu bir araya getiren Hıçkırık isimli çalışmasıyla radyolarınızda iyi müziğin doğru adresindesiniz. Mehmet Ali ben.

0: Küpe FM reklam.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli telde Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Çukur FM'de sevgili Funda Arar'la Türk pop müziğinin güçlü sesiyle noktalayacağız. Yeniden buluşacağız yarın saatler 17'yi gösterdiğinde. Şimdilik hoşça kalın diyoruz ve güzel bir akşam diliyoruz.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Güzel bir pazartesi gününün daha akşamında Küpe FM'de buradayım, sizlerleyim. Güzel bir pazartesi dedim çünkü güzel olduğunu ümit ediyorum. Yepyeni bir haftaya başladık. Hafta sonu yepyeni bir aya başladık. Artık yaz aylarının en tatlısı ve sonuncusu Ağustos ayındayız. İnşallah Ağustos ayı da dilediğimiz gibi geçer dedikten sonra başlıyoruz.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
6: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
8: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Göksel'in Gazapizm'le yaptığı Sen Orada Yoksun düeti trendlerde yükselişte diye bir haber gördüm geçen gün. Gerçekten de çok güzel olmuş. Çünkü şarkı güzel. Göksel her zaman güzel zaten. Ona her zaman bayılıyoruz. Ve tabii ki haliyle de böyle bir düet söz konusu olduğunda daha da güzel oluyor. Böyle düetleri de seviyoruz. Artık pop müziğin çok ama çok önemli parçalarından bir tanesi oldu onlarda. Ve işte Göksel, Sen Orada Yoksun.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

Manifest'le Toz Pembe'yle devam edeceğiz şimdi. Hastanede tedavi gören Almira bir hastalıktan dolayı tedavi görüyor ve hayali gerçek oldu diye bir haber gördüm geçen gün. Manifest kızlarıyla bir araya gelmiş ve dans etmişler hastanede. Kızlar onu kırmamış, gitmişler. Çok da iyi yapmışlar. Böyle güzel, tatlı bir kızın, bir çocuğun dileğini yerine getirmek en önemlisi, en güzeli. Ona da şifalar diliyorum. İnşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Ve işte Manifest Toz Pembe.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Aç kapıyı, girin.

0: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
1: Gülşen'le devam edeceğiz. Şimdi Gülşen saçlarını koyulaştırmış, biraz kısa kestirmiş. Vallahi çok yakışmış. Birkaç yaşta genç göstermiş o koyu saçlarla. Sarı imajına bayağı alışmıştık ama ne yapsa yakışıyor. Ve Gülşen'in yepyeni şarkısı İtaat Yok klibiyle de tabii ki ortamları titretmeye başladı. Ve Gülşen yazın ortası itibariyle neredeyse böyle sonlarına doğru diyelim, şarkıyı patlattı ve listelere attı. Gülşen İtaat Yok'la bizlerle.

0: naş. Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bu işleri yapanlar yandı. 44 meslek yapay zeka tehdidi altında. Yeni yayımlanan bir rapora göre 44 meslek yapay zeka ile birlikte tarihe karışabilir. İşte ciddi tehdit altında olan 44 meslek. OpenAI'ın yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zeka insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor. Testte yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic'in Claude Opus 4.1 adlı modeli ortalama insanları %47.6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek. En yüksek tehdit perakende satış ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri vakaların %81'inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri %79, stok ve sevkiyat görevlileri ise %76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu. AI tarafından en çok risk altında olan 44 meslekten ilk 6'da olanları şunlar. %70 ile yazılım geliştiriciler, yine %70 ile ikinci sırada özel dedektifler ve araştırmacılar, %59 ile üçüncü sırada müşteri hizmetleri temsilcileri, %56 ile dördüncü sırada hemşire pratisyenleri, %54 ile beşinci sırada emlak komisyoncuları, %5 ile altıncı sırada gazeteciler, haber analizcileri ve muhabirler yer aldı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Gökçe ile devam edeceğiz şimdi, şarkıcı Gökçe ile. Evinde taze fasulye ayıkladığı sırada söylediği "zeytinyağlı yiyemem aman" türküsüyle sosyal medyada gündem oldu. İyi de yaptı. Bak, gündem oldu. Mesela ben de şarkısını çalıyorum şimdi programda. Böyle gündem olmanın önemli yanları da var tabii ki. Gökçe de sevdiğimiz isimlerden bir tanesi. Bu arada bence daha çok şarkı yapabilir. Gökçe deyince aklımıza ne geliyor? Tuttu, fırlattı kalbimi. Şimdi güne veda da bizlerle. Bu arada Instagram'da bizleri takip etmeyi unutmayın. Instagram takip listenize Küpe FM'i ekleyin efendim.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üniversiteli aday, Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Teoman'la Rüzgar Gülü ile devam edeceğiz şimdi. Geçen gün bir haber gördüm. Teoman Selçuk Yöntem'le Bodrum'da diye. Selçuk Yöntem biliyorsunuz Aşk-ı Memnun'un Adnan Bey'i tanırsınız efendim. Mutlaka değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Ama Teoman'la beraber tatile gittiklerini düşünmüyorum. Herhalde denizde karşılaştılar. Geçen günde Şener Şen röportaj verirken bir yerde bir baktım yine oradan Teoman geçiyor. Yani Şener Şen birileriyle konuşuyor bir kafede, onu çekiyor magazinciler, kameranın önünden de Teoman geçiyor. Yani Teoman her yerde, gerçekten seviyoruz Teoman'ı her yerde görmeyi de. Ve işte Teoman'la Rüzgar Gülü ile devam ediyoruz.

Can Bonomo var şimdi sırada. Tas Tamam'la bizlerle olacak. Geçen gün yine Güney Sahillerinden bir haber gördüm. Barış Arduç, Engin Öztürk, Can Bonomo, Kaan Yıldırım ve Cem Belevi Alaçatı'da birlikte spor yaptılar diye. Herhalde spora gidiyorlar. Spora gittikleri yer. Çünkü böyle ünlüler yazında tatile gittiklerinde sporlarından eksik kalmamak amaçlı sporlarını yapıyorlar. O spora gittikleri yerinde bahçesinde karşılaşmışlar. Büyük ihtimalle orada sporlarını icra etmişler. Bu arada Burak Özçivit'e de çok kilo almış, çok kilo almış dediler. O da Bodrum'da spora başlamış. Bakın diyorlar, şimdi de magazinciler kilo aldın, kilo aldın dedi. Kilolarını vermek için spora başladı diye haber yapmışlar. Ah, ünlü olmanın da gerçekten böyle zor yanları var. Neyse efendim, biz kalabalık spor yapan arkadaş grubundan Can Bonomo'dan Tas Tamam dinliyoruz şimdi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bu işleri yapanlar yandı. 44 meslek yapay zeka tehdidi altında. Yeni yayımlanan bir rapora göre 44 meslek yapay zeka ile birlikte tarihe karışabilir. İşte ciddi tehdit altında olan 44 meslek. OpenAI'ın yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zeka insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor. Testte yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic'in Claude Opus 4.1 adlı modeli ortalama insanları %47.6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek. En yüksek tehdit perakende satış ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri vakaların %81'inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri %79, stok ve sevkiyat görevlileri ise %76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu. AI tarafından en çok risk altında olan 44 meslekten ilk 6'da olanları şunlar. %70 ile yazılım geliştiriciler, yine %70 ile ikinci sırada özel dedektifler ve araştırmacılar, %59 ile üçüncü sırada müşteri hizmetleri temsilcileri, %56 ile dördüncü sırada hemşire pratisyenleri, %54 ile beşinci sırada emlak komisyoncuları, %5 ile altıncı sırada gazeteciler, haber analizcileri ve muhabirler yer aldı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Geldik programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler tabii ki sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Ben ise yarın akşam yine buradayım.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bu işleri yapanlar yandı. 44 meslek yapay zeka tehdidi altında. Yeni yayımlanan bir rapora göre 44 meslek yapay zeka ile birlikte tarihe karışabilir. İşte ciddi tehdit altında olan 44 meslek. OpenAI'ın yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zeka insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor. Testte yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic'in Claude Opus 4.1 adlı modeli ortalama insanları %47.6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek. En yüksek tehdit perakende satış ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri vakaların %81'inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri %79, stok ve sevkiyat görevlileri ise %76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu. AI tarafından en çok risk altında olan 44 meslekten ilk 6'da olanları şunlar. %70 ile yazılım geliştiriciler, yine %70 ile ikinci sırada özel dedektifler ve araştırmacılar, %59 ile üçüncü sırada müşteri hizmetleri temsilcileri, %56 ile dördüncü sırada hemşire pratisyenleri, %54 ile beşinci sırada emlak komisyoncuları, %5 ile altıncı sırada gazeteciler, haber analizcileri ve muhabirler yer aldı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Küpe FM'den herkese iyi akşamlar. Yepyeni haftada yeniden birlikteyiz. Eğer ki günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız, Naz'la gece mesaisi başlıyor.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yaşlı Amca'dan uzun zamandır beklenen yeni albüm geldi. Grup 14 şarkılık yeni stüdyo albümü 2002 dinleyicileriyle buluşturdu. İlk dinlemede bile birkaç şarkının uzun süre çalma listelerinde kalacak gibi durduğunu söylemek mümkün.

Bir başka yenilik de Crash'tan geldi. Genel oluşumuyla dikkat çeken grup, müzik yolculuğuna kendi adını taşıyan Crash isimli yeni şarkısıyla başladı. Enerjik yapısı ve akılda kalan melodileriyle iyi bir başlangıç yapmışlar. Bakalım bu çıkışın devamı nasıl gelecek? Takip etmekte fayda var gibi görünüyor. Ben sevdim.

Pusula, Harbi Açık Hava'da yine dolu dolu bir konser verdi. Sevilen şarkılarının yanı sıra sahnedeki samimi tavırlarıyla izleyicilerinden tam not aldı. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yeniden Harbiye'de olacağının müjdesini de verdi. Pusula'nın Harbiye konserleri artık neredeyse yazın klasiklerinden bir haline geldi desek yanlış olmaz.

Küpe FM'den Az'a gece mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz keyifli geçiyordur. Eğer ki hala mesaideyseniz kolay gelsin. Evdeyseniz de şöyle bir arkanıza yaslanın. Şimdi sırada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Blok 3 var. Ama önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Bulgari Pin'den güzel bir haber var. Grubun yeni albümünden yayınlanan 4. şarkısı Haydi Kalk tüm dijital platformlarda yerini aldı. Hareketli ritmi ve enerjik yapısıyla özellikle konserlerde hep birazdan söylenecek şarkılardan biri olmaya aday gibi görünüyor.

Anıl Emre Daldağ'dan yeni bir şarkı var. Sanatçı Veda isimli yeni teklisini dinleyicileriyle buluşturdu. Ayrılığı konu alan parça rock tınılarıyla şekilleniyor. Eğer son dönemde çıkan yerli alternatif işleri takip ediyorsanız bu şarkıyı da dinleme listenize ekleyebilirsiniz.

maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bu arada Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı, ha, sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda baksın. Geride kalmadı.

Sarhoşum, sarhoşum.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi.

eser batıdan. Bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soy doktor.

0: Senin güzel duyguların katilisin. Senin güzel duyguların katilisin.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.